0: Gün FM, Gün FM 99.9.
1: Bahardım, kış oldum, sevdaydım, suç oldum, el gibi unutuldum. Ben ömürlük bir aşkla

Ne çok hatırlar mısın? Ne çok sevmiştim seni. Ne çok hatırlar mısın? Aşiyan yollarından ses versem duyar mısın?

0: özetimi utanır insan.
1: Gün efendim 99.9.

seni sevmek, acıya inat hayata gülümseyebilmektir. Seni sevmek, karanlığa inat gözlerinde aydınlığı görebilmektir. Seni sevmek, soğuğa inat her yağmur damlasını sen diye seyredebilmektir.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
8: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
0: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
14: Gün Efendim 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Evde bir boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
5: Mikrocerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
11: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Gün Efendim. Gün Efendim. 99.9. This is Captain Jean-Luc Picard of the USS Enterprise.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.

0: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 640 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
4: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
3: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
5: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
6: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
7: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres: Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9.

0: Saat 9.
1: Haberler.
0: Günaydın sayın dinleyiciler, ben Arzu Meliye. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gençlerin huzurlu, güvenli ve müreffeh yarınlarını inşa etmenin gayretinde olduklarını söyledi. Terörsüz Türkiye süreciyle gençlere refahın ve kardeşliğin olduğu bir ülke teslim etmeye çalışıyoruz dedi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı nedeniyle Beştepe'de gençlerle bir araya gelen Erdoğan, Türkiye yüzyılı hedeflerimize, gençlerimizle kol kola yürüyeceğiz diye konuştu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tam 107 yıl önce Samsun'da milli mücadelenin meşalesini yaktı. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı yurt genelinde büyük bir coşkuyla kutlandı. Yurdun dört bir yanında spor, kültür ve sanat etkinlikleri düzenlendi. 19 Mayıs Atatürk'ü anma, gençlik ve spor bayramı dünyada da coşkuyla kutlandı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Azerbaycan, Bosna Hersek, Türkmenistan ve Ürdün'de törenler ve etkinlikler düzenlendi. Anıtkabir'den götürülen toprak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürmen'e teslim edildi. Türk Telekom ve Aselsan, yerli akıllı telefonlar, kullanıcı cihazları ve haberleşme altyapıları için stratejik işbirliğine imza attı. Yerli akıllı telefonlar, yerli batarya, yerli çip ve güvenli iletişim teknolojileriyle donatılacak. Sağlık raporlarında başvuru ve değerlendirme sistemi yeniden düzenlendi. Resmi gazetede yayınlanan yeni yönetmelikle raporların başvuru süreçleri dijital ortama taşındı. E-nabız üzerinden sağlık durum belgesi alınabilmesinin önü açıldı. Ayrıca hastanelerde kurulacak yeni merkezlerle rapor süreçleri tek noktadan hızla sonuçlandırılacak. İstanbul'da Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik rüşvet operasyonu düzenlendi. Aralarında eski belediye başkan yardımcısı ve belediye meclis üyelerinin de olduğu 5 şüpheli gözaltına alındı. Haydut İsrail, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan küresel Sumut filosunu bir kez daha hedef aldı. Filodaki tüm teknelere hukuk dışı müdahalede bulunarak aktivistleri alıkoydu. İsrail unsurları bazı aktivistlere de silah doğrulttu ve ateş açtı. Yurdun pek çok noktasında soykırımcı İsrail'in saldırısı protesto edildi, aktivistlerin serbest bırakılması çağrıldı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, yasa dışı bahis ve sanal suçlarla mücadelenin kararlı ve koordineli biçimde sürdürüldüğünü belirtti. Yılmaz son dönemde önemli mesafeler kat edildiğini vurguladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek de Rasim Ozan Kütahyalı'nın yasa dışı bahisten tutuklanma nedeninin MASAK'ın tespit ettiği para hareketleri olduğunu ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin terörsüz Türkiye hedefiyle ilgili açıklamalarının son derece kıymetli olduğunu söyledi. Yol haritamızı güncelleyerek yolumuza devam edeceğiz dedi. Ömer Çelik, Cumhur İttifakı'nın bir ve bütün olarak hareket ettiğini belirtti. MİT Başkanı İbrahim Kalın, Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulundu. Kalın, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede bölgedeki gelişmelerle iki ülke arasındaki işbirliği ve koordinasyon konuları ele alındı. Yağışlı ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Meteorolojiye göre önümüzdeki 3 gün boyunca yurt genelinde sağanak bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin altında kalacak. 3 büyük ilde hava tahminlerine göre Ankara, İstanbul ve İzmir hafta sonuna kadar yağışlı havanın etkisi altında olacak. Özellikle başkent Ankara için bugün kuvvetli yağış uyarısı bulunuyor. Ankara'da en yüksek sıcaklığın 18, İstanbul'da 22, İzmir'de ise 26 derece civarında olması bekleniyor. Haberleri sunduk.
1: Radyo Gün. Şehrin en iyi frekansı. Şimdi reklamlar.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
3: Migros hepimize iyi gelecek.
4: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
5: kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
6: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
7: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272-203-0030 0272-203-0030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
8: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
12: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programı başlıyor. Tüm dinleyicilerimize güzel ve keyifli bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

0: önce kendimi. Gün FM, Gün FM 99.9.
1: Güne merhaba da haber turundayız. İlk durağımız Afyonşehir Gazetesi. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Afyonkarahisar'da da coşkuyla kutlandı. Kutlamalarda 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı gençliğe emanet edilen Cumhuriyet ruhunun

Ankara yolu güzergahında il özel idaresi ekipleri tarafından sürdürülen asfalt serim çalışmalarını inceledi. Ve Afyon Türkiye'li gazetesine bakalım şimdi. ...19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen törenlerle Profesör Doktor Veysel Eroğlu spor salonunda coşkuyla kutlandı. Gençlerin hazırladığı nefes kesen gösteriler izleyiciler tarafından tam not aldı. Ve Kocatepe gazetesindeyiz. Milliyetçi Hareket Partisi Afyon Milletvekili Mehmet Taytak, Milli Eğitim Bakanlığı'nın müfredatta yaptığı değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Yapılan düzenlemelerin milli şuurun güçlenmesi açısından önemli olduğunu belirten Taytak, çocukların tarihini, coğrafyasını ve medeniyet değerlerini kendi kavramlarıyla öğrenmesinin büyük önem taşıdığını ifade etti. Ve son durağımız Gazete 3. İlimizde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı Kocatepe Anıtı'na çelenk sunma töreni organizesi gerçekleştirdi. Cumhuriyet Halk Partili kalabalık grup ellerinde Türk bayraklarıyla Kocatepe Anıtı'na doğru yürüyüşe geçti. Bayram coşkusunu zirveye taşıyan yürüyüşün ardından anıt önünde saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı hep bir ağızdan okundu. Böylece yerel gazetelere yansıyan gelişmeleri sizlerle buluşturduk sevgili dinleyenlerimiz. Son olarak radyomuzun internet sitesi günefm.net'e bakalım. Gün boyunca gelişmeleri günefm.net'ten takip edebilirsiniz. Afyonkarahisar Valisi Doktor Naci Aktaş, 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaokul ve lise öğrencileri arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında derece elde eden öğrencilere ödüllerini takdim etti. Öğrencileri kutlayan Vali Aktaş, nice güzel başarılarla geçirecekleri bir eğitim hayatı diledi. Günefm.net'ten gün boyu gelişmeleri takip edin diyelim ve haberlerin ardından müzikle yayınımızı sürdürüyoruz.

Programı sürüyor değerli dinleyenlerimiz ve şimdi hava durumu bölümündeyiz. Güneşli günlerin ardından bugün gökyüzü gri. İlimizde bugün hava kuvvetli, gök gürültülü ve sağanak yağışlı. Beklenen en yüksek sıcaklık 14, en düşük sıcaklık ise 10 derece sevgili dinleyenlerimiz.

Sevgili dinleyenlerimiz, Gün Efendisiniz, Güne Merhaba programı tüm hızıyla devam ediyor ve şimdi tarihte bugün bölümüne uğrayacağız. 20 Mayıs yılın 140. günü, yıl sonuna kadar kalan gün sayısı da 225. 20 Mayıs'larda tarihte yaşanan önemli gelişmeleri sunacağız şimdi. 1883 Endonezya'daki Krakatoa Yanardağı faaliyete geçti. Volkanın son ve en büyük püskürmesi 26 Ağustos'ta gerçekleşti. 1920 ilk hemşire okulu Amiral Bristol Hemşire Mektebi hizmete girdi. 1928 Türkiye'de uluslararası rakamlar kabul edildi. 1928 Afganistan Kralı Emanullah Han ve Kraliçe Süreyya Türkiye'ye geldi. Bu ziyaret bir hükümdarın ilk resmi Türkiye ziyaretiydi ve benzeri görülmeyen törenlerle karşılama yapıldı. 1933 Türk Hava Yolları kuruldu. 1939 Hatay Meclisi Türk ordusunun Hatay'a girdiği 5 Temmuz'u, Kurtuluş ve Meclisin açıldığı 2 Eylül'ü Kurtuluş Bayramı olarak kabul etti. 1946 Türkiye UNESCO Anlaşması'nı onayladı. 1971 kısa adı TÜSİAD olan Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği kuruldu. 1983 Anavatan Partisi Turgut Özal başkanlığında kuruldu. Ve 2003 yazar Orhan Pamuk Benim Adım Kırmızı isimli romanıyla dünyanın en büyük edebiyat ödüllerinden biri olan Uluslararası Dublin Edebiyat Ödülü'ne layık görüldü. Bugün Dünya Arı Günü. Arıcılığın öncüsü Anton Jansson'un doğum günü olan bugün bir anma günü olarak kutlanıyor. Arıların dünyanın döngüsü açısından son derece önemli bir rolü yerine getirdiğini unutmayalım ve doğal döngüyü elimizden geldiğince koruyalım diyelim. Güzel bir şarkıyla tarihte bugünün ardından devam ediyoruz. Bakalım ne geliyor.

Yine geçmişten güzel bir şarkıyı hatırlattık sizlere sevgili dinleyenlerimiz. Şimdi günün atasözü diyeceğiz. Her gün bir atasözümüzün anlamını sizlerle buluşturuyoruz bildiğiniz gibi. Emek vermeden yapılan herhangi bir işten kazanç elde etmek zordur. Atalarımız emek olmadan yemek olmaz atasözüyle bu durumu özetliyor.

Sevgili dinleyenlerimiz, programımız sürüyor ve akşam yemekleriniz için yemek önerileri sıraladığımız günün menüsündeyiz. Bugünün lezzetleri tarhana çorbası, patlıcan oturtma, pirinç pilavı ve frambuazlı irmik tatlısı.

Yeni bir şarkı Nükhet Dur yorumuyla sizlere ulaştı. Bildiğiniz gibi Nükhet Dur'un Beni Benimle Bırak diye klasikleşmiş bir şarkısı vardır. Şarkı biraz da ona göndermede bulunmuş ve Beni Benimle Bırakma diyor şimdiki yeni şarkısında. Ustaların yıllar sonra böylesi güzel şarkılar seslendirmesi biz müzikseverleri mutlu ediyor. Şimdi sevgili dinleyenlerimiz günün tavsiyesine uğrayalım. En zor gününde yanında olanlara en güzel günlerini hediye et. Çünkü vefalı olmak insan olmanın ilk şartıdır. Yine değerli bir isim Sezen Aksu'yla devam edeceğiz. Yeni albümü hala konuşuluyor bildiğiniz gibi. Sezen Aksu'dan da güzel bir şarkı seçtim sizler için. Gel kıyma diyorsun.

Sezen Aksu'nun yeni albümünden güzel bir şarkıyı sizlere sunduk ve programımıza devam ediyoruz. Şimdi iz bırakan kitap cümlelerindeyiz. Oğuz Atay tutunamayanlar da şöyle diyor: güzel bir gün ve ben yaşıyorum.

Sevgili dinleyenlerimiz, Gün FM'desiniz. Güne Merhaba programı sürüyor. Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de paniğe neden oldu. İlk bilgilere göre olumsuz bir ihbar yok. Malatya Valisi Seddar Yavuz, gelen son bilgilere göre olumsuz bir durumun olmadığını bildirdi. Yavuz, şu ana kadar herhangi bir olumsuz ihbar almadık dedi ve 6 Şubat Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından bölgedeki yapı stoğunun yenilendiğine dikkat çekti. Tekrar edelim, Malatya'nın Battalgazi ilçesinde saat 09'da 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtilirken sarsıntı Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Elazığ ve Kayseri gibi birçok ilden de hissedildi. Başta Malatya'nın Battalgazi ilçesi olmak üzere depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyoruz. Umarız bir olumsuzluk yaşanmamıştır diyelim ve sıradaki şarkımıza geçelim sevgili dinleyenlerimiz.

0: Şimdi reklamlar. Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
1: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
2: Migros hepimize iyi gelecek.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonus özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar Boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
8: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
9: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Gün FM'desiniz, güne merhaba programı sürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Programımızın bu dakikalarında Zerrin Özer geliyor mikrofona, özlediğimiz şarkılarından birini dinliyoruz.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1.

0: 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
2: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
3: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sevdiğim kadar uzak, nefret ettiğim kadar yakınsın.
1: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Radyo Gün.
1: Şimdi reklamlar.
2: Brucella korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapanı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
5: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Gazlıgöl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlıgöl Arya Termal'e bekliyoruz.
8: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Hastanemizde prostat ameliyatları plazma kinetik yöntemiyle üroloji uzmanı Operatör Doktor Cemal Selçuk Ertaş nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
3: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
6: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
7: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde.

0: 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
1: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
0: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
1: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
2: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272-214-5377.
5: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İnşanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Deşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 12'li Sofya Havlu 159 lira 95 kuruşa Deşen Migros mağazalarında.
3: Migros, evinize iyi gelecek.
4: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
5: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
6: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: Danaoğlu Şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu Şarküteri'de. Danaoğlu Şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu Şarküteri'den.
9: Doğanın içinde kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sağlıklı bir gün dileyelim ve sağlık yayınımızı başlatalım. Dermatoloji uzmanımız Doktor Duygu Gencer ile beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
0: Bir aranın ardından yine cilt sağlığına ilişkin önemli konu başlıklarını konuşacağız. Değerli hocam, havalar ısınmaya başladı. Bugün her ne kadar bulutlu bir hava olsa da geçtiğimiz hafta güzeldi. O halde güneş ve cilt sağlığımız diyelim. Bu güneşli havalarda neler yapmalıyız? Neler tavsiye edersiniz?
1: Güneşli havalarda mutlaka güneş koruyucumuzu, artık yani bizim hayatımızın bir rutini, bir parçası haline geldi. Güneş koruyucumuzu mutlaka kullanmalıyız. Güneş koruyucuları farklı farklı yapılarda, farklı farklı formülasyonlarda. Bunları da daha önce bahsetmiştik. Belki yine tekrar değinebiliriz. Mineral filtreli güneş koruyucuları var. Mineral filtreli güneş koruyucuları ciltten emilmeyen, içinde kimyasal filtresi olmayan, daha çok böyle çocuk hastalarda, hamile hastalarda önerdiğimiz güneş koruyucuları. Kimyasal filtreli güneş koruyucuları da içinde kimyasal filtreler olan ama hani korkulduğu gibi böyle bir kanser yapan ilaçlar, yani daha doğrusu kremler değiller. Çünkü bu soru da çok geliyor bana. Güneş kremleri kanser yapıyor mu diye. Evet. Aslında böyle bir bilimsel bir veri yok.
0: Biraz şiir efsanesi galiba.
1: Evet, aynen öyle. Aslında güneşin kendisi daha çok kanser yapıyor. Biz çok karşılaşıyoruz deri kanserleriyle. Ülkemizde güneş açısından oldukça hani bol, güneşi bol bir ülke olduğu için deri kanseri görülme sıklığı ülkemizde az değil. Bundan dolayı mutlaka güneş koruyucu kullanmalıyız. Güneş koruyucularının süreleri oluyor. Yani hani sabah sürdük akşama kadar bizi koruyor diye bir şey yok. Mutlaka 3-4 saate bir güneş koruyucularını yenilemeliyiz. Güneş koruyucusunu sürdük diye dışarıda böyle çok rahat bir şekilde gezmemeliyiz. Yine işte şapkalarla.
0: Yine dikkatli olacağız.
1: Evet, fiziksel korumalarla da kendimizi koruma altına almalıyız.
0: Özellikle örneğin bugün güneş yok diye düşünmemek gerekiyor. Güneş ışınları bir şekilde ulaşıyor. Öyle,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet. Yani aydınlık varsa eşittir güneş, yani ultraviyole var demektir. Mutlaka güneşten korunmalıyız. Yani hem kanser için, hem deri yaşlanması, hem leke için, yani birden çok faktör için kendimizi güneşten korumalıyız.
0: Evet. Yine önemli bir konu benler. Sık görülüyor bu da yine toplumda. Ben muayenesi nasıl yapılır ve benlere ilişkin neler söylersiniz?
1: Benler aslında bizim genetik kodumuzda yazılı, bizim vücudumuzda olan böyle bazen açık renkli, bazen koyu renkli oluşumlar. Benleri biz dermatologların dermatoskop dediğimiz bir cihazımız var. Onunla muayene ediyoruz. Benlerin işte yapısını, işte şeklini, o dermoskopik bulgularını değerlendirerek onu işte iyi huylu mu, kötü huylu mu, şüpheli bir lezyon mu olup olmadığını anlayabiliyoruz. Buna göre de tedavi şeklimizi belirliyoruz. Yani benlere hiç dokunmaya da biliriz ama şüpheli gördüğümüz benlerin mutlaka cerrahi olarak alınıp patoloji dediğimiz bir inceleme laboratuvarına gönderilmesi gerekiyor ki hani altta yatan kötü bir şey varsa

0: bunun erken tanısını koyalım, hı hı, ve tedavisini planlayalım. Ben hani çok yani bunu özellikle söylemek istiyorum. Ben, buyurun, yakma olayını çok görüyorum. Benim kendi kliniğime de çok bu şekilde hastalar geliyor. Hani benleri yakılmış, hı hı, ya da benlerini, hı hı, yaktırmak istiyorlar. Biz dermatologlar benlerin yakılmasına hani kesinlikle karşıyız. Bu bir leke ise evet, hani buna lazerli bir işlem yapılabilir. Ama benlere lazer yapmıyoruz. Gerçek benler cerrahi olarak alınmalı.
1: Evet.
0: Yani bu çok önemli çünkü biz onu yaktığımızda onun altında bir miktar kalıyor ve o kalan kısım kanserleştiğinde, yani kanserleşebilir ve biz bunu erken tanısını koyamamış oluyoruz.
1: Hı hı.
0: Bu yüzden hani ben olayı önemli, hani yani yüzümüzde bir kozmetik amaçlı bir beni yaktırma gibi bir yola dermatoloji, yani dermatoloğa gitmeden lütfen yapmayın,
1: evet,
0: böyle bir
1: özellikle
0: şey.
1: Özellikle merdiven altı yerlerde böyle işlemlerin yaptırılmaması sağlığımız,
0: evet,
1: açısından son derece önemli.
0: Kesinlikle.
1: Şunu aslında öğrenmeliyiz. Ciltle ilgili bir problem yaşadığımızda mutlaka bir dermatoloğa görünelim.
0: Kesinlikle.
1: Sıradaki konumuz saç dökülmesi. Yine sık karşılaşılan durumlardan. Neticesinde saç ekimi oluyor. Benzer uygulamalar var. Siz saç dökülmesinin nedenleri ve sonrasındaki tedavisine ilişkin neler söylersiniz?
0: Saç dökülmesinin yine dermatolojide çok büyük bir konu saç dökülmesi. Tipleri var. Hani skarla iz bırakan saç dökülmeleri dediğimiz aslında sistemik tedavi, yani hap tedavisi gerektiren bazı saç hastalıkları var. Bunların dışında erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz, aslında genetik altyapısı olan hem kadınlarda hem erkeklerde görülen saçın tepe kısmındaki açılmalarla seyreden bir saç dökülmesi tipi var ki bunu da çok sık görüyoruz. Bizim en sık gördüğümüzde tepkisel saç dökülmesi, telogen effluvium dediğimiz, aslında saçın difüz olarak dökülmesi. Hı hı. Saçın genel difüz olarak dökülmesi dediğimiz şey, günde 100-150 teli geçmesini kastediyoruz biz burada. Çünkü saçımızın bir döngüsü var, bir siklusu var ve her gün bir miktar saç dökülmesi aslında normal. Ama bu 100-150 teli geçtiğinde biz buna anormal diyoruz. Böyle durumlarda mutlaka bir dermatoloji hekimine başvurulmalı. Altta yatan sebepler araştırılmalı. Genellikle işte vitaminlere bakıyoruz, işte hastalıkları sorguluyoruz gibi. Erkek tipi saç dökülmesinde genelde vitamin eksikliği olmuyor. Bu hormonal bir durum söz konusu bunda. Ve özellikle tepe bölgesinde seyrelme.
1: Evet, açılma oluyor.
0: Evet, fark ediyoruz. Bunun da artık hani yani insanlar çok daha bilinçli. Böyle 20'li yaşlarda, hatta 10'lu yaşların sonlarına doğru, hı hı, gençler bunu fark edip gelebiliyorlar. Erken tedavide her zaman erkek tipi saç dökülmesinde bizi kurtarıcı oluyor. Yani belki biz 30 yaştan sonra yapacağımız bir saç ekimini bile engellemiş oluyor erken tedavi.
1: Öyle işte, şöyle söyleyebiliriz. Erkek tipi saç dökülmesinde erken tedavi mutlaka sonuç verir diye.
0: Evet.
1: Bir dinleyicimiz Necla Hanım da diyor ki çok fazla saçım dökülüyor. Geçmişte kanser tedavisi görmüştüm. O zaman tamamen dökülmüştü ama yeniden başladı. Nedeni ne olabilir demiş.
0: O geçmişte gördüğümüz saç dökülmesi, yani kanser tedavisi, kemoterapilere,
1: evet,
0: bağlı görülen saç dökülmesi, o çok başka bir dökülme. Bizim anajen effluvium dediğimiz o başka bir saç dökülmesi. Ancak, hı, şu anda muhtemelen hani bizim tepkisel dökülme dediğimiz hani genel bir saç dökülmesinden bahsediyor. Bunun sebebi dediğim gibi vitamin eksikliği olabilir. Bazı işte geçirdiği hastalıklar olabilir. Tiroid hastalıkları olabilir. Kullandığı ilaçlar olabilir. Yani bunu mutlaka
1: bir dermatoloğa,
0: evet, muayene edip değerlendirmek gerekir.
1: Aslında görmeden bir vakayı tabii bir şey söylemek zor ama biz buradan genel hatlarıyla cevaplar veriyoruz diyelim. Sizin hekimlik kariyeriniz açısından güzel bir hadise yaşadınız. Doktor Arthur Sweet galiba, evet, sizin alanınızda önemli bir hoca.
0: Evet.
1: Onunla bir enjeksiyon yaptınız. Bahseder misiniz?
0: Evet. İstanbul'da bir kongrede kendisi normalde Kanadalı bir plastik cerrah. Çok yani 1992'den beri bu işlerin ilk kozmetik sektörünün ilk çıktığı, hı-hı, günden beri aslında bu işleri yapan bir plastik cerrah. Tabii ki ondan, yani ben de 16 yıldır bu işin içindeyim ama tabii ki yani el elden üstündür. Hani bir ondan böyle onunla birlikte bir enjeksiyon yapma fırsatı bulmak, onun, hı-hı, deneyimlerini almak benim için çok özeldi. Bana yani benim hani orada onunla ilgili dikkatimi çeken bir şey oldu. Hani onu da burada vurgulamak istiyorum. O zamanlar yani 90'lı yılların başında hani çok fazla bir bu işi yapan yok. İşte şey demişti, bir Michael Jackson'ın doktoru var, bir de ben varım,

0: klinik deneyimlerime kattığım önemli bir anekdot oldu.
1: Güzel de bir hekimlik sırrını paylaşmış
0: evet,
1: aslında.
0: Evet.
1: Her ne kadar yapay zeka, teknoloji gelişse de aslında insan zekası bambaşka diye düşünüyorum ben.
0: Kesinlikle.
1: Ne güzel bir tecrübe olmuş sizler için. Kendi kliniğinde hizmet veren dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer'le söyleşmeye devam ediyoruz. Gelelim botoksa. Birçok insan botoks uygulamalarından yararlanıyor. Siz ana hatlarıyla botoksa ilişkin neler söylersiniz?
0: Botoks klinik pratiğimde de en sık yaptığım işlem, yani sonucu en güzel olan işlem diyebilirim aslında. Kaslarımızın kasılmasını bir miktar azaltarak mimik çizgilerimizi azaltmaya yönelik bir işlem. Yani alnımızı kaldırdığımızda işte oluşan o çizgilerin oluşmamasını, kaşlarımızı çattığımızda oluşan o iki tane 11 çizgisinin oluşmamasını, göz çevresindeki o kaz ayaklarının oluşmamasını sağlayan çok çok güzel bir işlem. Yani benim çok sevdiğim bir
1: ama
0: işlem.
1: Ama belli periyotlarla tekrar gerekiyor galiba.
0: Evet. Yani yılda iki defa aslında yapılmasını istiyoruz. Bazen bazı durumlar hani botoksun süresini etkileyebiliyor. Daha kısa ya da daha uzun gidebiliyor. Ama yani genel hatlarıyla yılda iki defa yapıldığında hem çok güzel bir anti-aging, geleceğe yönelik koruma oluyor. Çünkü çizgilerimizin, mimik çizgilerimizin derinleşmesini önlemiş oluyoruz. Hem de yüzümüz daha fresh, daha parlak, daha canlı bir ifade kazanmış
1: evet,
0: oluyor.
1: Burada da yine bir hekim tarafından uygulanması bu işlemin son derece önemli galiba.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Hepimiz dikkatli olalım. Buyurun.
0: Çünkü yani çok fazla şu an sahte ürünler var piyasada. Hani bununla ilgili de yine bilgilendirmek istiyorum. Çünkü bundan 5 yıl öncesine kadar biz bu sahte ürünlerle ilgili yani hiç böyle şeylerden bahsetmiyorduk. Hani hep orijinal ürünler vardı. Ama son 5-6 yıldır piyasada çok fazla taklit ve sahte ürünler çıktı. Bunların da flakon standartizasyonu olmadığı için içinde ne kadar, hangi miktarda ürün olduğunu bilmiyoruz. Ve hastalara yapıldığında çok yüksek dozlar olabiliyor. Buna bağlı bazen solunum kasları tutulup hastalar yoğun bakımlık, entübe bir halde olabiliyorlar. Bazen ölümlere kadar gidebiliyor. Artı bunlar saflaştırılmış ürünler olmadığı için çok ciddi alerjik yan etkiler görülebiliyor. Yani botoks dediğimiz, yani bunun birden fazla Türkiye'de onaylı birkaç marka var. Bunlar hekimlerin belli numaraları oluyor. Yani bu işi yapan hekimlerin. Onlara belli başlı eczane depolarından sadece satın alınarak
1: evet,
0: geliyor. O yüzden hani bunu lütfen hani ucuz diye evet, yani merdiven altı yaptırmayın.
1: Bu da çok önemli bir uyarı. Biraz tasarruf edelim derken sağlığımızdan olabiliriz.
0: Kesinlikle.
1: Aman dikkat diyoruz. Değerli hocam, sizin sosyal medya hesabınızda çok dikkat çeken bir cümle. Yaşlanmaya karşı korunmak her zaman düzeltmekten önce gelir diyorsunuz. Bu halde aslında belli bir birikimle ve bilinçle yaşlanmak galiba önemli cilt sağlığımız açısından da. Ne söylersiniz?
0: Evet, şimdi ya genelde bazı hasta gruplarında şöyle bir yaklaşım var. Yani hani ben yüzüm iyice kırışsın, işte ondan sonra bir şey yaptırayım ya da yüzüm iyice sarksın ondan sonra yaptırayım gibi. Yani,
1: son dakikacıyız biraz.
0: Evet, evet. Yani hani bu yani bu da tabii ki bir seçenek ama şöyle, yani bizi daha çok yoruyor. Mesela 30'lu yaşlarda bir botoksa başlamak üst yüzdeki kırışıklıkların oluşmasını engelliyor. Ama mesela bir 40-45 yaş üstü botoksa başlamak aslında çizgilerimiz artık oturmuş oluyor. Yani bir botoksa o çizgileri geçiremiyoruz. Ona ek bir dolgu gerekiyor, başka işlemler gerekiyor. Dolayısıyla ne kadar erken başlarsak o kadar daha az işlemle daha sağlıklı ilerlemiş oluruz aslında.
1: Evet, bunun için ara ara aslında bir dermatoloji uzmanına görünmek, cilt sağlığımızın en azından ne durumda olduğunu göz önüne almış oluruz. Aslında o rutin doktor kontrolleri önemli galiba.
0: Evet, evet.
1: İhmal edilmesin diyelim. Geçelim sıradaki konu başlığımıza, menopoz ve cilt sağlığı. İleri yaşta kadınlar ve sonrasında ciltte yaşananlar neler söylersiniz?
0: Evet, menopoz döneminde ciltte çok ciddi bir kolajen kaybı oluyor. Yani hormonların çekilmesiyle birlikte tabii ki üretim süreci de azalıyor. Bizim bu süreçte cildimizi çok daha iyi desteklememiz gerekiyor. Hani işte beslenmedir, şu an FDA tarafından onaylanan, hani kadın doğum hekimlerinin çok daha iyi bildiği bu hormon replasman tedavileridir. Ama bunun dışında bizim de hani dermatologlar olarak cilt işlemleri olarak da yine cilt kalitesini arttırıcı, kolajen arttırıcı, hem enerji bazlı hem de enjeksiyon hormonal işlemlerle

0: cildimizi desteklersek kendimizi çok daha iyi hissederiz ve menopoz döneminde de yani çok bir anda çökmeden çok daha güzel bir şekilde ilerleriz.
1: Bu konuyla ilgili bir dinleyici sorusu, Nermin Hanım soruyor, kolajen takviyesi gerekir mi hocam diyor.
0: Kolajen takviyesini aslında ben yani şöyle açık söyleyeyim, hani benim çok önerdiğim bir şey değil. Biraz bu hani yurt dışında da çok böyle marketing stratejileri çerçevesinde çok böyle pompalanmış bir ürün gibi
1: birçok
0: hissediyorum.
1: Bununla ilgili ürün de çıktı.
0: Evet. Yani o yüzden hani kolajenin yani emil ağızdan alındıktan sonra hani parçalanıp bağırsakta sonra tekrar işte deriye gelip tekrar birleşip kolajen oluşturması mekanizması aslında biraz soru işareti. Yani bununla ilgili hani bilimsel yayınlarda da net bir şey yok. O yüzden hani ben hani birebir kolajen hani alın diye tavsiye etmiyorum ama mesela kolajen arttırıcı işlemler yaptığımız dönemlerde atıyorum hastama bir altın iğne yapıyorum. Hani bu dönemde kısa süreli belki bir destek amaçlı alabilir.
1: Evet.
0: Ama yani %100 önerdiğim bir şey değil.
1: Altın iğne dediniz, bu işlemi de kısaca açıklayalım isterseniz.
0: Evet, altın iğne kişiye özel başlıklar var. Ucunda iğneler var ve altın kaplı. Bunlar deriye giriyor çıkıyor ve deride bir deriye radyo frekans enerjisi veriyor. Deride bir kontrollü bir hasar yapıyoruz aslında biz ve buradan bir iyileşme süreci başlıyor. Bu iyileşme süreci de deriyi daha taze, daha canlı, kolajeni arttırarak böyle daha sıkı bir cilt haline getiriyor. Biz bunu hem anti-aging'de hem de akne izleri gibi, gözenek gibi birçok alanda sarkmalar gibi kullanıyoruz.
1: Evet. Geçelim yine son günlerde sık sık gündeme gelen bir işlem, sıvı yüz germe. Buna ilişkinde bilgiler istiyoruz sizden.
0: Evet. Şimdi sıvı yüz germe dediğimiz şey aslında böyle bir yani sıvı yüz germe evet çok iddialı bir laf. Hani böyle sanki cildi ameliyat gibi böyle kocaman işte geriyormuş işte bir sıvı veriyoruz. Bir anda cerrahi yapılmış gibi bir ifade kazanıyor gibi de anlaşılabiliyor ama tabii ki böyle bir şey değil. Bir cerrahi gibi bir germe değil ama sıvı yüz germede biz deri altına A gibi bazı maddeler veriyoruz. Yani bunlar birden fazla. İşte kalsiyum verebiliriz, PLLA dediğimiz maddeleri verebiliriz ya da polikaprolakton dediğimiz birden fazla çeşidi var bu sıvı yüz germenin. Bunu biz deri altına verdiğimizde çok ciddi bir kolajen üretim süreci başlıyor. Yani cildi sıkılaştırıyor. Özellikle asıcı bölgelere verdiğimizde cildi oradan bir miktar asıyor. Nazorobial çizgilerimizi, marionet çizgilerimizi açıyor ve ciltte bir gerginlik hissi veriyor. Yani bu tabii ki cerrahi değil ama yine de cerrahi istemeyen daha genç yaşta daha az sarkması olan hastalarda bizim için hem kurtarıcı hem de çok güzel bir işlem.
1: Evet. Bu da son günlerde zaten sıklıkla konuşuluyor. Örneğin bir dinleyicimiz Oya Hanım diyor ki ben de sıvı yüz gerdirme yaptırmak isterim ama bunun uygun olup olmadığını hocamıza danışarak öğrenebilir miyim demiş.
0: Evet yani onu hani muayene esnasında bakıyoruz. Eğer hani uygunsa cildimiz yapıyoruz. Yani hani onu tabii ki görmeden bir şey söylemem zor olur.
1: Evet. Ümmü Hanım soruyor meyve yüzümüze sürmenin faydası var mıdır? Örneğin kavun karpuz sularının çok yararlı olduğunu okudum diyor.
0: Evet. Yani şimdi şöyle meyvelerin içinde tabii ki antioksidanlar hani yararlı şeyler var ama yani bunlar hani yüzümüz yani meyve hani yenmek için olan bir şey. Aslında hani yüzümüz için tasarlanmış bir krem değil. Onun yerine yani bunun işte araştırmaları evet yani araştırmaları yapılmış, işte argeleri yapılmış. Onun içindeki antioksidan miktarı alınıp hani bir kremin içine konulmuş kremleri kullanmak daha mantıklı. Hani o atıyorum meyveyi sürdüğümüzde yani konsantrasyon ya da başka ürünlerden dolayı yani başka bir sıkıntılar da olabilir. Evet. Dolayısıyla hani çok yani direkt sürmek doğru değil aslında.
1: Çiğdem Hanım da şunu soruyor, çok fazla makyaj yapmanın cilde zararı var mıdır hocam diyor.
0: Evet yani bunu kapatıcı olarak eğer yani fondöten BB tarzı kremlerden bahsediyorsak evet yani bir kere cildimiz nefes almıyor, gözeneklerimiz kapanmış oluyor, akne alevlenmelerine sebep oluyor, yine paraziter hastalıklara sebep oluyor ciltteki paraziter hastalıklara. Dolayısıyla yani hani cildimize uygun hafif belki günlük ürünler kullanılabilir ve mutlaka akşam çok çok iyi bir temizleme gerekiyor.
1: Siz bunu hep söylersiniz özellikle. Kadınlar dikkatli olsunlar diyelim. Kamuran Hanım çocuklar için güneş koruyucu önerir misiniz diye sormuş.
0: Evet, yani marka vermem doğru değil ama evet. Yani mineralli güneş koruyucuları öneriyoruz. Hı hı. Genelde 6 ay altı bebeklere, 6 aydan küçük bebeklere zaten hani güneş kremi önermiyoruz. Onları fiziksel koruyucular, işte şapkalarla falan evet. koruyacağız. Ama 6 ay üstü bebeklerde mineral filtreli, %100 mineral filtreli güneş koruyucuları güvenli. Hı hı.
1: Sonlara yaklaşırken Nilüfer Hanım da diyor ki cilt bakımı hangi periyotta yapılmalı?
0: Cilt bakımı eğer akneli, yağlı, gözenekli bir cildimiz varsa 2-3 ayda bir. Eğer daha kuru, daha hassas, daha alerjik bir cildimiz varsa 6 ayda bir gibi hı-hı. yeterli olur.
1: Esra Hanım, günde kaç adet saçımız dökülürse sıkıntı var demektir diye sormuş.
0: Günde ortalama 100-150 teli geçerse bu problem demektir. Mutlaka görmeliyiz.
1: Tabii bunu saymak da imkansız ama.
0: Evet, yani tahmini. Hani ortalama.
1: Leyla Hanım iyi yayınlar dilemiş. Duygu Hanım'ın verdiği bilgiler ufkumuzu açıyor. Teşekkür ederiz demiş. Ve bize şunu sormuş. Saç ektirme konusunda hocamızın fikri nedir demiş.
0: Yani saç ektirme eğer hastanın gerçekten buna ihtiyacı varsa yani gerekli kesinlikle olabilir. Önerdiğimiz bir şey. Evet.
1: Ama tabii ki yine hekim her zaman muayeneden yana.
0: Evet.
1: Öyle değil mi?
0: Evet.
1: Yaşlanmayı azaltan ilaçlar görüyoruz diyor Gamze Hanım. Bu tarz kremlerin gerçekliği var mıdır diye sormuş.
0: Kremler yani her zaman destekleyicidir. Kremleri öneririz. Yani özellikle gece rutinine mutlaka anti-aging kremleri eklemeyi isteriz. Etkisi var yani çok büyük bir yani bir atıyorum altın iğne gibi ya da bir sıvı yüz germe gibi hani enjeksiyonel işlem kadar etkisi olmasa da etkileri var. Yani %10 oranında %15 oranında kremlerin etkileri oluyor. Şimdi yeni işte oral yani ağızdan alınan anti-aging ilaçlar da başlıyor yavaş yavaş.
1: Evet.
0: Yani bu konuda artık yani çığır açılmış
1: evet,
0: durumda.
1: Kozmetolojik çok geniş bir alan gerçekten.
0: Evet.
1: Yeşim Hanım da şunu soruyor. Cildimiz genetik midir? Anne babamıza benzer miyiz diyor. Güzel bir soru.
0: Evet. Yani kesinlikle yani genetik bir aktarım hı-hı. oluyor cilt yapısında. Aynı yaşta iki kişinin kimi böyle sımsıkı bir cilde sahip ama kimi daha böyle buruşmuş, daha kolajeni azalmış bir cilde sahip. Evet. Yani genetiğinde aslında rolü
1: etkisi
0: büyük.
1: Var.
0: Evet.
1: Örneğin bazı ırkların daha gergin olabiliyor ciltleri, öyle değil
0: evet,
1: mi?
0: Evet. Yani Asya ırkları genelde hı-hı. Daha gergin olur. Slav evet. ırkları, Rus ırkları gençken çok güzeldir ama yaşlandığında hı-hı. hemen buruşurlar.
1: Bu belki güneşle de ilgili olabilir. Ya da iklim, bunlar coğrafya hepsi etkiliyordur
0: evet,
1: mutlaka.
0: Evet. Ama esas genetik tabii.
1: Evet. Hocam konuyu toparlayacak olursak cilt sağlığımız için olmazsa olmazları sıralayalım ve dinleyicilerimize veda edelim. Neler söylersiniz?
0: Bir kere güneş yani güneş koruması her zaman benim ilk söylediğim şey mutlaka güneş korumamızı yapalım. Normal her yani daha önceki konuşmalarımızda bahsettiğimiz burada çok sözü geçmedi ama hı-hı. Cilt bakım rutinimizi güzel yapalım. Güzel beslenelim, güzel uyuyalım. Bunlar bizim cildimiz için her zaman koyacağımız
1: evet.
0: heybemize koyacağımız şeyler. Yani bir dermatolojik problemimiz olduğunda da mutlaka hı-hı. dermatoloji hekimlerinden destek alalım.
1: Aslında sağlıklı yaşam için söylediğiniz bu uyarılar son derece önemli. Sadece cilt sağlığımız değil, bütün vücut sağlığımız için uyku, beslenme ve su galiba ihmal ettiğimiz
0: evet.
1: hususların başında
0: evet.
1: geliyor.
0: Evet, mutlaka onu da
1: onlar
0: ekleyelim.
1: Onlar önemli. Çok teşekkür ederiz. Yine güzel bir sohbet oldu.
0: Rica ederim. Ne demek, ben teşekkür ederim.
1: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer'le keyifli bir öğle arası sohbetiyle sizlerleydik. Başka bir yayında yeniden buluşalım. Hoşçakalınız.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
3: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Camii, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün Efendim 99.9.

0: Afyon Kocatepe Üniversitesi işbirliğinde süren kampüs programıyla sizlerleyiz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz sevgili dinleyenlerimiz. Bu bölümde çok özel bir konuğumuz var. Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı, Öğretim Görevlisi Doktor Emrah Kalın'la beraberiz. Değerli hocam, Afyon Gün FM'e ve kampüs programına hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Faruk Bey. Tüm izleyicilerimizi buradan gönülden selamlıyorum, dinleyicilerimizi.
0: Çok teşekkür ederiz. Bugün Devlet Konservatuarımıza ilişkin güzel bilgiler alacağız sizden. Gerçekten üniversitemiz içerisinde Devlet Konservatuarımızın yeri çok ayrı. Çünkü sanata, kültüre çok güzel katkılar sunan bir fakültemiz. İlk olarak dilerseniz fakültemizin, daha doğrusu konservatuarımızın tarihçesiyle başlayalım. Kısaca söz eder misiniz?
1: Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarımız Afyon ilinde 1999 yılında kurulmuştur. Eğitim, öğretim faaliyetlerine, öğrenci alımına ise 2001 yılında başlamıştır. 4 yıllık bir yüksek okul statüsündedir.
0: Evet.
1: Bugüne değin 880 öğrencimiz mezun olmuştur. Hı hı.
0: Ne güzel, bayağı da mezun vermişsiniz. Bölümleri de sıralayalım hocam. Hangi bölümler var?
1: Konservatuvarımız bünyesinde 4 bölümümüz var. Müzik bölümü, sahne sanatları bölümü, Türk halk müziği bölümü ve Türk sanat müziği bölümü olmak üzere. Hı hı. Her bölümümüzün de kendi içerisinde ikişer ana sanat dalı mevcuttur. Müzik bölümümüz yaylı çalgılar ve piyano olarak, sahne sanatları bölümümüz opera ve koro ana sanat dalı olarak, Türk halk müziğinde ise çalgı eğitimi ana sanat dalı ve Türk halk müziği ana sanat dalı, yine Türk sanat müziği bölümümüzde de ses eğitimi ve Türk sanat müziği ana sanat dalı şeklinde, evet, bir yapılanmamız söz konusu.
0: Konservatuvarımızda çok kıymetli öğretim elemanlarımız var. Öğretim elemanı ve öğrenci sayılarımızda programı takip edenlerle paylaşalım.
1: Konservatuvarımız köklü bir konservatuvar. Akademik doluluğunda şu an için tamamlamış ve yükseltmeye de devam etmektedir. Hı. Bu anlamda 50 öğretim elemanımız konservatuvarımızda çalışmaktadır.
0: Evet.
1: Yanı sıra şu an 342 öğrencimiz de aktif olarak eğitim öğretim hayatını sürdürmektedir.
0: Oldukça güzel de bir sayı gerçekten. Mezunlarımızdan az evvel söz ettiniz. Bir kez daha mezun sayılarını paylaşalım ve mezunlarımız mezun olduktan sonra iş imkanları nelerdir? Tabii sanatta çok seçenek fazla ama ana hatlarıyla söyleyelim.
1: İlk öğrenci alımımızdan bu yana 880 öğrencimiz mezun oldu. Bu anlamda Milli Eğitim kademelerinde örgün ve yaygın eğitim kurumlarında müzik eğitmenleri, öğretmenleri yetiştirdik. Hı hı. Onun dışında profesyonel sanat hayatına devam edenler, üniversite bünyesinde akademik kariyerlerini sürdüren uzman, yani müzik bilim uzmanı, araştırmacı anlamında pek çok mezunda istihdam etmiş bulunmaktayız. Bunların dışında TRT ve Kültür Bakanlığı'nda halen aktif olarak, hı hı, görevine devam eden yine mezunlarımız fazlasıyla, evet, söz konusu.
0: Radyo sanatçısı ya da enstrüman çalan birçok yetiştirdiğiniz, evet, mezunlar var. Ne kadar güzel. Öğrenci kulüp ve topluluklarımızı da dinleyicilerimize sunalım hocam.
1: Biz de Türk Halk Müziği İcra Topluluğu, Türk Sanat Müziği, Türk Müziği İcra Topluluğu, onun dışında Çocuk ve Gençlik Orkestrası,

0: Söylersiniz.
1: Konservatuarımız ülke bazında düşündüğümüzde nicel olarak çok fazla bilimsel ve sanatsal faaliyetler üreten önemli bir yere sahiptir. Bu anlamda ilimizde yılda 120 ila 140 arasında değişen sanatsal faaliyetler üretmektedir. Bu faaliyetler hem kendi içimizde olduğu gibi hem de paydaşlarımızla birlikte de
0: işbirliği halinde de
1: gerçekleşmektedir. Yanı sıra bünyemizde görev alan akademisyenlerimizin kendi tez çalışmaları, makale çalışmaları gibi, kitap yayınları gibi pek çok bilimsel faaliyette üretmekteyiz. Bu anlamda pek çok sempozyuma da paydaşlık yapmaktayız. Bazılarına ev sahipliği yapmaktayız. Bu anlamda üretken bir konservatuarız.
0: Evet, ne güzel. Bu aslında yaptığınız özellikle kültürel ve sanatsal etkinliklere vatandaşlarımız da zaman zaman katılıyor. Böylece şehirde güzel, dinamik bir kültür altyapısı oluşmuş oluyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Örneğin Çetin Akdeniz önemli bir sanatçımız. Onunla buluşmuştuk sizlerin sayesinde.
1: Geçen sene, evet. Bu yıl yine TRT Kültür Bakanlığı sanatçılarımız geldi daha yenilerde. Hem konser okulumuza konser verdiler. Daha sonra öğrencilerimize de atölye çalışmalar yaptı.
0: Evet.
1: Ve çok dünya standartlarında sanatçıyı da ağırladık. Yaşam boyu onur ödülleri verdik. Öğrencilerimizle buluşturduk.
0: Evet.
1: Sürdürülebilir pek çok etkinliğimiz var bu anlamda. Amatör Çalgıcılar Festivali, baktığımızda 23 Nisan Korolar Şenliği, yine ülkemizde pek çok ilden katılım söz konusudur.
0: Evet.
1: Bunun dışında Türk müziği icra topluluklarımızın, Türk halk müziği icra topluluklarımızın faaliyetleri söz konusudur. Ve müzik eğitimciler çalıştayı yapmaktayız her yıl. Yine bu anlamda da ülkemizden pek çok müzik eğitimcisi bu çalıştaya katılmaktadır.
0: Aslında işin bilimsel tarafı
1: kesinlikle
0: da bir yandan yürütülüyor.
1: Kesinlikle.
0: Emeklerinize sağlık diyelim. Ana hatlarıyla dinledik ama fakülte bünyesinde yürütülen projeler dersek neler söylersiniz?
1: Şu an için sevgi evleriyle bir projemiz söz konusu. Burada bulunan çocuklarımızın müzik eğitimini üstleniyoruz.
0: Ne kadar güzel.
1: Müzik icra programıyla bu arkadaşlarımızı müzik eğitimiyle donatacağız. Kendilerine olan özgüvenlerini ve ortaya çıkardıktan sonra bir program çıktısı, yani konserlerle de bu süreci sürdürmeyi planlıyoruz.
0: Evet.
1: Bu anlamda yenilerde bir protokol
0: imzalandı. Aile Sosyal Hizmetleri İl Müdürlüğümüzle galiba. Bu konuda da aslında güzel bir dokunuş. Çocuklarımıza yalnız olmadıklarını ve sanatla, kültürle güzel
1: kesinlikle
0: bir şekilde gelişeceklerini gösteren bir proje.
1: Yani bu anlamda pek çok öğretim elemanımız da özveriyle pek çok projenin içerisinde de açıkçası yer almaktadır. Dezavantajlı gruplarla yine faaliyetler gerçekleştirilmektedir ilimizde. Bu anlamda ceza infaz kurumlarıyla, milli eğitimle, valiliğimizle pek çok kurumla da işbirliği halindeyiz.
0: Zaman zaman engellilerin etkinliklerinde de sizleri görüyoruz.
1: Hem etkinlik yapıyoruz hem de eğitim öğretim bünyesinde de görme engelli pek çok öğrencimiz okudu. Bu anlamda belki de ilk Braille müzik kütüphanesini bizler oluşturduk. Buradan mezun olan görme engelli öğrencilerimiz hem lisans hem yüksek lisans eğitimlerini aldı ve akademik kariyerlerine devam ediyor. Yine özel öğrenen öğrencilerimiz halen yine okumakta bizde.
0: Evet.
1: Bu anlamda onlar da lisans ve lisansüstü eğitimlerini tamamladı. Pek çoğu akademisyenlik görev yaptığı gibi profesyonel sanat hayatında yurt dışında da sürdürmekteler.
0: Ne güzel. Onlara da başarılar dileyelim. Yabancı uyruklu öğrenci var mı hocam konservatuvarda?
1: Şu an için iki yabancı uyruklu öğrencimiz eğitim öğretmeye devam etmekte.
0: Evet. Yine Erasmus Değişim Programı kapsamında giden gelen öğrenci ve öğretim elemanları söz konusu mu? Bunu da soruyoruz mutlaka konuklarımıza.
1: Bu kapsamda son 3 yıl içerisinde 8 öğretim elemanımız Erasmus programıyla yurt dışına gitmiştir. Onun dışında da 3 öğrencimiz yine öğrenci değişim programıyla bu projeleri sürdürmektedir.
0: Evet. Bu sorumuz biraz konunun özeti gibi. Konservatuvarınızın benzer konservatuvarlardan ayrılan güçlü yönlerini sıralayalım.
1: Şöyle önce fiziki yapısından başlamak isterim. Konservatuvarımız diğer konservatuvarlar içerisinde fiziki anlamda öne çıkan bir konservatuvardır. Şöyle ki öğrencilerimizin bireysel ve toplu çalışma prova odaları vardır yalıtımlı. Yine sunmuş olduğu eğitim öğretim için ve sahne hayatları için çok geniş bir müzik envanterine sahiptir. Bu anlamda özel bir çalgı koleksiyonuna ev sahipliği yapmaktadır. Yine program çıktılarıyla, yani mezun istihdamlarıyla konser

0: Konservatuvarımızın ürettiği projelerle biz diğer konservatuvarlardan yine farklı bir noktaya gelmekteyiz.
1: Özellikle şehrimizin konumu itibariyle ulaşılır olması da son derece önemli. Müzik eğitimi almak isteyenleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'na bekliyoruz diyelim. Çok da güzel mesajlar akıyor. Dinleyicilerimizden İnci Hanım diyor ki ileri yaşlarda da okuyan öğrenciler var mı? Çok merak ediyorum. Yıllardır konservatuvar eğitimi almak içimde uhde olarak kaldı demiş.
0: Şu an 5 tane öğrencimiz var. Hı hı. 50 yaş üzeri.
1: Evet.
0: Okunabiliyor. Şu an için bir yaş sınırımız yok.
1: Aslında şunu söyleyelim. Hayallerinin peşinden gitmenin yaş sınırı yok.
0: Kesinlikle öyle.
1: İsteyen herkes.
0: Müzik yapmanın yani fiziki bir engeliniz olmadığı sürece hiçbir engel yok. Sadece disiplinli bir çalışma sürecine girmeniz, doğru kişiler tarafından eğitilmeniz gerekiyor. Malumunuz bizim konservatuvarımız özel yetenek sınavıyla
1: öğrenciler
0: bir konservatuvar. Dolayısıyla bu özel yetenek sınavına hazırlanıp başvurusunu yapabilir.
1: Evet, buradan düşünen tüm dinleyicilerimize bunu duyurmuş olalım. Çok güzel bilgiler aldık hocam sizden. Son olarak neler söylersiniz bizi dinleyenlere?
0: Devlet konservatuvarımız hani diğer konservatuvarlar içerisinde yine üretken bir konservatuvar olarak ön plana çıkmakta. Başta Afyon şehrinin kültür sanat hayatına yine bilim dünyasına çok güzel katkılar sağlamaktadır. Bunun pek çok somut örneklerini sonuçlarını da görmekteyiz.
1: Evet. Biz değerli çalışan ses ve saz sanatçıları yetiştirdi bugüne kadar konservatuvarımız.
0: Tabii onların yetiştirmiş olmanın da mutluluğunu hepimiz açıkçası paylaşıyoruz. Çatı altında diyelim.
1: Evet. Bunlardan birisi sevgili Zülfikar Yıldız da bizi takip ediyor. Şehrimizin bir anlamda türkü temsilcisi gibi ona da başarılar diliyoruz. Teşekkür ediyoruz bizi izlediği için. Katıldığınız için çok sağ olun hocam. Güzel faydalı bilgiler aldık sizden. Başarılarınız daim olsun diyoruz.
0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyenler, Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Doktor Emrah Kalın'la birlikteydik. Bu yayını böylece kapatıyoruz. Sağlıklı ve güzel yarınlar dileyerek veda ediyoruz sizlere. Hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenme ile bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Erem Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
8: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
7: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
9: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
10: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında.

0: hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
1: Reklamları dinlediniz.
2: 99.9 Afyon Gün FM.
1: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
3: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
0: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşen Migros mağazalarında.
5: Migros, kendinize iyi gelecek.
6: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
7: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
8: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
9: Doğanın içinde, kömür ateşinde pişen nefis ızgara ve tava yemeklerini tatmak ister misiniz? Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde öğle ve akşam yemeklerinizi uygun fiyatlarla yiyebilirsiniz. Lezzet şöleni için bizi ziyaret edin. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
10: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

96.1 ve merhabalar, yine günlerden çarşamba saat 14, yani Türklerle olan randevunuz, muhabbetiniz başlıyor sevgili dinleyiciler. Arif Sağ ve Belkıs Akgün'ün muazzam düetiyle başlayalım. Seher Yıldızı.

tıkırıp içine bakmaya gerek yok. Mutlaka bir yerden sızıntı verecektir sevgili dinleyiciler. Mutlaka. Başında tüter. Cengiz Özkan'la devam edelim. Çamlığın başında desin.

ve aşk sevgili dinleyiciler. Birkaç teli kat inceydi. Üstünde yürüyebilmek için cambar olmak değil, yürekli olmak gerekiyordu. İzzet Altınmeşe radyomuza konuk olsun, sevdiğime pişman ettim.

Kuşlar ılık şehirlere göç eder sevgili dinleyiciler. İnsanlar ılık kalplere. Mükemmel insana ihtiyaç yok bu dünyanın. Merhametli, sevgiye, saygıya, güzel bir bakışa ihtiyacı var.

0: Bir insana değer vermek, özen göstermek, onu kıymetli olduğunu hissettirmek bir kültürdür. Bunun eğitimi yoktur. Kitaplarda da yazmaz. Yolu sadece ve sadece insan olmaktan geçer.
1: Bizle büyüyenler.

sen inkar etsen de gözlerin söyler. Gözler söyleyince diyor Abdurrahim Karakoç, çok derin söyler.

0: Belki yokuş çıkar, belki dara düşeriz. Ama gülümser, yolu baştan çizeriz. Bizde umutsuzluğa yer yok.
1: Yemeden içmeden kesilmişti. Bu durum padişahı çok ilgilendirdi. Çok sevdiği aşıkına sordu. Derdin nedir? Oysa aşık padişahın hanımına aşık olmuştu. Derdini bir türlü söyleyemiyordu. Padişah üsteleyince aşık da ona, sorma padişahım, söylesem sen öldürürsün, söylemesem dert öldürür. Sazını eline aldı ve şu beyitleri okudu.

99.9'da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Türkülerin gönül telinden kulakta devam edelim. Yanıyorum hele desin.

At yerine koyup översene şeyi, her fırsatta tepersene. Delinin eline verirsen değneği, kafası attıkça döversene. Yeri gelince koy lafı gediğine, ne tilkiye bey ne de ite paşa de.

96.9 da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor sevgili dinleyiciler. Türkülerin gönül telinden. Edip Altıntaş radyomuza konuk olsunlar, geliriz.

her şey göründüğü gibi olsaydı, eline aldığın deniz suyu mavi olurdu. Göz rengi görür, hakikat ise görünmeyende saklıdır.

Gençlik diyor, düşünür. Gençlik olgunlukla, cehalet bilgelikle, hastalık sağlıkla, sarhoşluk ayılmayla kendine gelir. Ama aptallık sonsuza kadar sürer. Sonsuza kadar maalesef.

Özdemir Asaf diyor ya, çabuk gözden çıkarıyor gibi görünüyorum ama gözden çıkarmamak için verdiğim çabayı ben bilirim.

99.9'da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Türkülerin gönül telinden sevgili dinleyiciler, Emel Taşçıoğlu ile devam edelim. Seher vakti çaldım yarın kapısını.

Gerçek dost sevgili dinleyiciler, sana yanlış yapanın masasına oturmaz. Sadakat sadece yanında durmak değil, sen yokken de senin değerini korumaktır.

Bir nadise tutuşsak seninle mesela. Nesine desen, sesine desem. Bilirsin yüzün aklımdadır. Hep ben sesini özlerim.

Bir çember çizilse merkezinde ben, kenarında sen. Sen döndükçe beni, ben döndükçe seni görsem. Öyle bir an gelse ki yarıçap sıfır olsa.

99.9'da Fatma ile olan birlikteliğiniz devam ediyor. Türkülerin Gönül Tekin'den sevgili dinleyiciler, programımızın son dakikalarına yaklaşırken Kütahya yöresine ait bir türküyle devam edelim. Yağmur yağar.

huysuz bir insan düzelebilir. Cahil bir insan akıllanabilir. Sinirli insan sakinleşebilir ama nankör insan asla değişmez. Geçmiş olsun.

yaşamadan yaşlandık dememiş de, yorgunluktan mı, olgunluktan mı bilmem ama hiçbir şeye hevesim kalmadı demiş şair. Biz yine de yaşama sevincimizi, umudumuzu yitirmeyelim. Ne insanlardan ne kendimizden. Çünkü hayat sevmeye, sevinmeye, umudunu yitirmemek için tutunmaya değer. Bugün de yayınımızın sonuna geldik. Haftaya çarşambaya 14.00'da türkülerle olan randevunuzu kaçırmamak için radyolarınızın başında olun efendim. Hoşça kalın. Sevgiyle, saygıyla kalın. Türküsüz kalmayın.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı.

0: Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Şehrin en iyi frekansı 99.9. Radyo Gül.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
6: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
5: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
7: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
8: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
9: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: ...99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
2: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Dana Oğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Dana Oğlu şarküteride. Dana Oğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Dana Oğlu şarküteriden.
5: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Güle güle dostum, güle güle. Bir kerecik yalan söyle anneme. Öksürüğü, sırt ağrısı geçti de artık sigara da içmiyordu. Deli taylar gibi yanıp tutuştuğumu anlat karıma. Ve hala aykırı olduğum çağıma. Oğlumun o kapkara gözlerini öp. Bayramlarda boynu bükük kalmasın. Kaymaklı dondurma al. Gazoz içir. Elinden tut, lunaparka götür. Çarpışan arabalara yalnız binmesin. Yanına otur. Güle güle dostum. Güle güle. Bizi seven dostlara çok selam söyle. Balık ekmek yemeyi de unutma benim yerime. Ve ağlama artık burnunu çekerek. Hadi artık. Yolcu yolunda gerek.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Farkı fark ettiğiniz yer.
2: Gün FM.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün Efendim 99.9. 99.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şehrin doğru frekansı
1: 99.9.
2: Gün doğmadan neler doğar, dur bakalım hele. Gün doğmadan neler doğar, aç daha dur hele.
1: Radyo Gün.
3: Şimdi reklamlar.
4: Beşa Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 14 Mayıs 3 Haziran tarihleri arasında 8 kilogram 53 yıkama Rinso limon ve karbonat toz deterjan 274 lira 95 kuruşa Beşa Migros mağazalarında.
5: Migros, evinize yeni gelecek.
6: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Evde bir Boyner havası. Şimdi Boyner'den yapacağın bayram alışverişlerinde Hopin'deki hediye paracıklarla 2000 liraya kadar daha az öde. Üstelik bonusa özel 7500 lira ve üzeri alışverişlerde 1000 lira Boyner bonus kazanma fırsatıyla. Son gün 31 Mayıs. Hemen Boyner'e gel, alışverişe başla. Detaylar boyner.com.tr'de ve Boyner mağazalarında.
9: Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Sizin sesiniz 99.9 Gün FM.
1: Şimdi reklamlar.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapanı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Reklamları dinlediniz.
1: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
4: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
5: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel fuar hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
6: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
9: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvacı...

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Aileniz, arkadaşlarınız ve sevdiklerinizle keyifli sofralarda buluşmak için doğru adres Ciğerci Bahattin. Rezervasyon için telefon 0545 502 67 57. Ciğerci Bahattin Afyon İzmir Karayolu 7. kilometrede.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğayla iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gazlı Göl'de her şey dahil termal. Arya Termal. Arya Termal'den büyük kampanya. Gecelik oda konaklama yalnızca 3000 lira ve havuz ücretsiz. Arya Termal. Telefon 0530 158 34 41. Sizleri şifalı sularda eşsiz bir tatil için Gazlı Göl Arya Termal'e bekliyoruz.
2: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
3: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
3: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
2: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı, kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün FM 99.9.

0: Anı girişinde tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün Efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
3: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
4: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
5: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi, Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
1: Afyon Termal Otel, 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: ...99.9... Radyo Gün.

0: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi başlıyor.

0: Değerli radyo dostlarım, kıymetli şiir dostlarım, haftanın ortasından merhabalar. Dizenin Sesi programıyla efendim tekrar huzurlarınızdayız çok şükür. Efendim yayın masasındaki değerli arkadaşlarım, sevgili emekçi arkadaşlarımla birlikte sizlere selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sevgili şiir dostları, her zamanki gibi yine şiirler okuyacağız. Nefessiz, aralıksız ve onları, bu güzel şiirleri türküler ve şarkılarla süsleyeceğiz. Tam iki saatimiz var önümüzde. İnşallah her şey iyidir. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Keyfiniz yerindedir inşallah. Efendim bendeniz Serkan Yılmaz. Lafı hiç uzatmadan şiirle başlayalım gecemize.
1: Serkan Yılmaz'la dizelerin...

0: Münefem. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: gelip çattı. Bir dilimi zehir zıkkım, bir dilimi candan tatlı. Masallarla indi yere, sebil oldu cümle hikayelere. Kara kara kazanlarda kaynadı, diyar diyar alkanlara boyandı. Türkülerde ateş, alev yandı tutuştu. Gördü eskiliminde nakış, minyatür bahçelerinde suret kesildi. Ve nihayet gelip çattı. Elveda belirsiz bedava sevince, uçan kuşa, eşe, dosta elveda. Bütün haşmetiyle gelip çattı. Bir dilimi zehir zıkkım, bir dilimi candan tatlı.
1: Serkan Yılmaz'la dizelerin

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin

sevsem sensin. Hayret. Sevgi hepsini nasıl değiştiriyor? Gözlerim maviyken yaprak yeşili. Senin sesinle konuşuyor elbet. Yarım bakışların o kadar tehlikeli. Senin sigaranı senin gibi içiyor. Kimi sevsem sensin hayret. Senden nedense vazgeçilemiyor. Her şeyi terk ettim. Ne aşk ne şehvet. Sarışın başladığım esmer bitiyor. Anlaşılmaz yüzü koyu gölgeli, dudakları keskin kırmızı jilet. Bir belaya çattık. Nasıl bitirmeli? Gitar kımıldadı mı zaman deliniyor. Kimi sevsem sensin hayret. Kapıların kapalı, girilemiyor. Kimi sevsem sensin, senden ibaret. Hepsini senin adınla çağırıyorum. Arkamdan şımarık gülüşüyorlar. Getirdikleri yağmur sende unuttuğum. Hani o sımsıcak iri çekirdekli. Senin gibi vahşi öpüşüyorlar. Kimi sevsem, kimi sevsem sensin hayret. İn misin, cin misin?

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

anılar defterinde gül yaprağı gibi unutuldum, kurudum. Başıma düştü sevda ağı, bir başıma tenhalarda kahroldum. Sen kim bilir rüzgarlı eteklerinle, kim bilir hangi iklimdesin? Ben sensiz bu sessizlikle deliler gibiyim. Sensiz bu sessizlikle. Ayrılıkla başım bela.

İşte sana geliyorum. Yumuşak başlı rüzgarların kanatlarında bir yer bul bana. Suyun ışıltılı sesleri aksın bir yanımızdan, bir yanımızı defneler sarsın. Demir kollarının yumuşaklığında uyanayım sabahları. Zeytin ağacının gözlerinde büyürken bir çekirdek, senin olayım. Sakız ağacının kokularına bürünsün saçlarımız. Diri gövdemiz yürüsün kuşlara doğru. Unutulmuş şarkılar bulsun. Gülüşün badem ağacının çiçek açmış dalları, ölümü alsın elimizden. Bir gemi getirdim kapına. Birlikte gidelim. Sen içli uzun geceli kadınlar için yaratılmışsın. Uzun sabahlar için buğday tarlaları, usul başlı geyikler yollar için. Göğsüne düşür beni, yeryüzünün şarkılarını dinleyeyim orada. Gecikirsek alıp başını gider aşkın usulurma. Küskün dönmez bir daha.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: bitti o sevda. Kesildi çığlıklarım artıların. Su gibi bitti. Suya karşıt gibi bitti. Gitti kıyı adına deniz dediğimiz şey. Unuttuk ikimiz de her türlü yetinmezliği. Kaybetti kumarda gözlerim. Kaybetti kumarda gözleri. Bir koru rüzgarında göğüs boşluğumuzda sanki uzaklaştı ağaçlar birbirinden, yakınlaştı ağaçlar birbirine. Yani her soluk alıp verişimizde bizim bir mekik gibi kalbin, bir mekiği gibi kalbim işleyip durdu bu itikliği yeniden. Ne kaldı? Farkında mısın bilmem. Gündüzler. Gündüzler biraz azaldı.
1: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: Gün Efendim, Efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

aşk nasıl biterse öyle bitti bu aşkta. Uzun bir hastalık gibi, aralıksız dinlediğim Alaturka bir fasıl gibi, gökyüzüne bakmayı, dostlara mektup yazmayı, çiçekleri sulamayı unutmuşluğum gibi.

Bir aşk nasıl biterse öyle bitti bu aşkta. Yürümeyi yeniden öğrenen felçli bir çocuk gibi sokağa çıkmalıyım şimdi. Ve çoktandır ihmal ettiğim dostlara yeni bir adres bırakmalıyım. Pencereleri açmalı, kitapları düzenlemeliyim. Belki bir yağmur yağar akşama doğru. Yarıda bıraktığım şiirleri tamamlarım. Aşk da bitti diyordu ya bir şair. Aşk bitti.

0: Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.
1: Değerli dostlarım, çok güzel bir Ahmet Erli şiiriydi. Aşk da bitti diyordu ya şair. Aşk bitti işte, tam da öyle bitti. Efendim, radyolarını yeni açan sevgili dostlar, şiir dostlarım, evlerinde, iş yerlerinde bizleri dinleyen dostlarım. Efendim, sizler de hoş geldiniz. Şarkılarla, şiirlerle, türkülerle nefes almadan yolumuza devam ediyoruz ve sıradaki eserleri sizlere de armağan ediyorum.

0: Gün FM. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Sen varken kötü diye bir şey bilmiyorduk. Mutsuzluklar, bu karalar yaşamada yoktu. Sensiz karanlığın çizgisine koymuşlar umudu. Sensiz esenliğimizin üstünü çizmişler. Nicedir bir pencereden deniz güzel değil. Nicedir ışımayan insanlığımız. Sensizliğimizden. Sen gel bizi yeni vakitlere çıkar. Değerli şiir dostlarım, İlham Berk'e ait çok güzel, çok naif bir şiirdi. Söylemeden geçemeyeceğim. Turgut Uyar efendim, İlham Berk için şiir icat edilmeseydi, şiir bulunmasaydı İlhan onu bulur icat ederdi demiş. Bir şairin bir şairi ne kadar güzel övdüğünü görüyoruz burada. Devam edelim efendim. İki güzel eser yüreklerinize armağan ediyorum. Ben Deniz Serkan Yılmaz. Birazdan iki güzel şarkı sonrası mikrofon başında sizlerleyim.

nasıl etmeli de ağlayabilmeli farkına bile varmadan. Nasıl etmeli de ağlayabilmeli ayıpsız aşikare.

0: eylersin alışkanlık. İçin kan ağlarken yüzün güler, dikili taş gibi dinelirsin yine. Yavrum, erişmek ne müşkülmüş meğer, anneler gibi ağlamanın yiğitliğine.
1: Serkan Yılmaz'la dizelerin

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin

zaman bu hava çalınsa, hoş geldi, hoş geldi geçmişteki güzel günler. Nereye gidersen git günlük tasa, bırak biraz da şad olsun gönüller. Beşiktaş'ta gün görmüş bir bahçede, Nisan akşamlarının en tatlısı, sevdiğim 14'ünü sürmede, ben de gönüllerin en kanatlısı. Ben delikanlıyım,

Dağ olsa yıkarım bizi ayıran kalın duvarları. Bu acı gerçeğe sonradan vardım. Gök çoktan yeşildir. Dal çoktan sarı. Bir define var. Gitsem bulur muyum öpüştüğümüz ağaçların altında? Sevmek devam eden en güzel huyum, insan bir kere sever hayatında. Ben değilim söz açan gelecekten, var mı yok mu alemde bir o akşam? Hiçbir şey istemiyorum felekten. Bir daha seninle beraber olsam.

bütün yollar aşktan geçiyor. Görüyor musun? Bir aşk çizgisi var her şeyden öte. O çizgiden başka bütün çizgiler aşkı tüketmede. Kimi dik çizgilerin, kimi paralel. Eğri, büğrüsü, düzgünü, kalını, incisi. Ve bir gün sarıyor bütün çizgileri ölüm çizgisi. Bense hepsini çiziyorum kağıtlara, duvarlara, yeşillerle, morlarla, mavilerle. Resmini yapıp adını yazıyorum renk renk çizgilerle. Tut ki iki noktayız birbirinden uzak. Bir çizgiyle aramızı birleştiriyorum. Sonra bir ev yapıyorum çizgilerden. İçine seni yerleştiriyorum. Başlıyoruz geometrik yaşamlara. Nokta nokta, şekil şekil. Ve bir tek çizgi oluyoruz seninle. Mutlu. Öbür çizgiler umrumuzda değil. Her düşünce aşka teğet geçiyor. Tanığı çizgiler var olduğumuzun. Bir aşk çizgisi var her şeyden önce. Bütün yollar aşktan geçiyor.

0: Mün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

0: değerli şiir dostlarım. Yorulduk ama inanın değdi. Her zamanki gibi değdi. Şu radyo denen sihirli kutu nelere kadir efendim. Sizlerle bir olmanın, mutlu olmanın, sizlerle bir şey paylaşmanın en güzel durağı. Peki durağımıza kimler uğradı bu gece bir bakalım mı? Efendim ilk olarak Bedri Rahmi Eyüboğlu'ndan Kara Sevda şiirini sizlerle paylaştık. Hemen ardından Kimi Sevsem Sensin dedi Atilla İlhan. Anılar defterinde gül yaprağı olduk Cahit Zarifoğlu ile. Hemen ardından aşkın gülüşünü tarif etti Leyla Şahin. Edip Cansever bitti o sevda dedi. Bitirdi sevdayı. Ahmet Telli durur mu? Bitti dedi o da. İlhan Berk ise itiraz etti. Aşk bitmez deyip itirazını bizlerle paylaştı. Ağlamak meselesini ortaya koydu Nazım Hikmet. Aşk masalını anlattı Cahit Sıtkı Tarancı. Ve son olarak noktayı, çizgiyi, aşkın çizgisini çekti Ümit Yaşar Oğuzcan. Son şiir olarak da gecemize düştü efendim. Bu gecelik de bu kadardı efendim. Biz çok keyif aldık dedim ya, yorulduk ama keyifli bir yorgunluk. İnşallah sizlerdeki saatliğine de olsa sevdiğiniz şiirlerle, türkülerle, şarkılarla mutlu olmuşsunuzdur. Hatamız olduysa, kusurumuz olduysa affola. Yarın yeniden tam da bu vakitte efendim, bu yerde yeniden buluşabilmek umuduyla. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, aşkla kalın.
1: Serkan Yılmaz'la dizeli

aşkın iki günlük iptilama, hayatın tükenmez maceraları, içinde binlerce istekler var.